Ara ro derenga ro tune masi gabule bishkifti selamla bu koga gelema Yala barda megama kavlu kırar ji bona min utavan ama amu alem tevze uci sana par uşayet lecimra soz ekdabu eze hev ya sozu kavlu kırar u bekte etemam Sala par uşayet eze gula divana revşa cuva tabum sala isal tez halandın fenani kumarda ve ganyan ucema fenani mumuje düşüma Ava mal kırar dikeceğe kuma hurce enema Ne sonya amremi da tezkirme hesir edile

0: Ka em guhdariya dengekî bikin?
1: Selamu aleyküm Birey Hasan. Dema ta xweş be inşallah. Ez û Birey Erol anva diçin iş, xeyra xujmara dua bike. Yalnız kilama xalqi İrivan'e kaus Milan'e. İsmailo, kilama İsmailo braşmara bebece. Dövimine xeyru xweşi, dema ta xweş be, xatırı da.
0: Serçava bra malate ava.
2: Bele mesajı ki şi em havra bxoynin u bviyawai çimki em hineki piçeki zendu benda badin me acalep kina u vaxte meji hindik ma gotarin aziz. Gotiya vali Hasan Rojbaş Slav u Slav Urez litew haval Şebnem Khanimra. Az Saïd şu farkine jı bje em jera dvejin kez khatun. Bener mştargo em jera dvejin yani em farkine jera dvejin kez khatun. U gotiya strana Burhan Toprak belim lo az dixwazim şeva we a mevlûdê pîroz ve dembaş gotiye keke min wey saeta te xweş ji ber ku te navê kêzxatûnê ji got ew jî xweş bû û kêzxatûn tiştî xweşik heye
0: gotiye rojbaş roniya rojê silavê min ji bona ve û azad tekin min gelek bîriya wî kiriye ûn her hebin spas û sê dilên du dilên xweşik jî ji me ve şandine
2: Saata ve teba hoş gotarin aziz irojime hatıra ki çok şu bu kuasın da kuam bir beşin tam 23 saat edin disa melvire bin de saat 8'dan da ama havra bin o au saat ma au da kema hevit kim ko dinam hoş bir başı da der bas bin daim uzun der heneriya tekniki kir az Hasan Ortaç
0: o azji Şebnem Yusufi em hatıra hoş jevad khazan hedi hedi ama mala khabar kin hayas be saat 8'te
2: Dev xatırı ve dembaş.
0: Malava, serçava.

Gudarin Aziz, îro 24 tebaga 2026 an, roja Duşemeye. Du TRT Kurdî Radyo'ya da bultena saat 1'ye dest bekir. Ez Abdullah Koçalım. Civine Avula Lijneya Şopandına Türkiye Beterör İroye. Ali Karesarok Komar Cevdet Yılmaz de Civine Rebe. Vezir-i Adalet-i Karinder ve Karina Fayu Parastını, Tevi Saroke Teşkilat-ı Saloh Geriye Sekreterin Sarok Komari Ulujne Evlehiyen-i Tevi Detemlevin. Ali Kare Sarok Komar Cevdet Yılmaz Got, Naha Hefsengiya Dünyaya Billezdi Guherre, İstikrar Kıradı Be, Dve Revşede Kıymet-i Behrilme Zeydedi Be. Lijneya Koordinasyona Aboriye İrolu Beştepe Civiya Mijara Sereke Guhertina Programa Demnavim Bu. Teknofesta Behru Behrevaniye Xilas Bu Merasima Davi Li Gölcüke Li Fermandariya Behrevaniye Hatsas Girin. Alikare Saroke Giştiyu Berdevke AK Partiya Merçelik Li Ser Mijare Got Beri Dixwastin Hem Disanaya Parastin Ede Hevceyi Devletin Dimbin. Li Sero Komare Mey Rezdar Ev Vesayet Xirakir. Şoreşeke xobaveriye pekani. Saroke Ragahandine Burhaneddin Durangot, Türkiye bi peşvedi çe ev peşketin vel erde asimanan u bahre de jî devam bike. Vezire Dadi Akın Gürlek Diyar Kırku, ji ber şevutandına daristanan li 25 bajaran 46 gumanbar kafaltine, juan dozda hapis kirine. İzmir Urla'ya 2200 litre alkola sext art bi dest xistin emniyete gumanbarek binçav kir. Li Çankırı'ya 2 arabel hev qalibin 9 kes birindar bundu. Bolu'ya li Serriya Temi Agırba otobezek eket, Rivi Filitin li otobez bu xoyli. Li Diyarbakir'e li ser kolana laleşi agır bi playa zekeket. Sesi zi xebatkarin itfaiye 5 kez ciber doğhane birin nekhoşkhane yam. Qeyden Üniversiteye Niro Despekirin İsal Hafselisi Hazaru Haysadu Penci Uçar Telebeyan Haqi Qeyde Vilez Xist. Saziya Havanasi Diyarkirku ve hafte li gelek deveri umelet germahi ve çiçil dereceyi derbaske. Li Peravên Behra Reşî barandê dibare. Israîla xwînxwar êrişî konan kir, kesekî canda. Her wiha li Şerîaya Rojava jî ala xwe bi minareya mizgef de Nûr Şemsê ve daliqand. Seroke Ukrayna Zelenskî got Rûsan dilheye rojhilatê welatê me bi tevahî îşgal bikin. Dibe ku ji bo vê yekê 300 hezar merivên din jî bibin leşkeriyê. Eşkere bûku hekerên Îranê meha çûyî li pergala ceyranê ya Îngilîzan xistiye ji ber wê 4 rojan elektrîk qutbûye. Komisyona Meclisa Îranê qebûl kir êdî keştiyên ku di tengava Hirmizê re derbas bin wê bacê bidin. Kar bi destên Îranê gotin keştiyên ku di tengava Hirmizê de qaydên me paşguh dikin, gerceke dinwerin dê cezayê bixwin.

0: Bername Reng û Deng devam dike.
1: Beli guhdarin delal peyamek meyidin heyi Fadime Yiğit Alp'i cümere nivisi gotiyim merhaba ez jibajari idire jvare di nivisinim ez u jintiya khu em ve guhdar dikin jidiya khu ayten re ez silave khu dişinim strana rojda dixwazim roja ve bixeyr gotiyi ser sera Hava hoş kafadime emji silave koyi germiş dayikatere dijdayikate ya delal redişinin ujdayikare teva Guhe hoşme kutne ki eme da khwazate dehin reze. Bele meqala qirina dotma medikir guhdarin delal. Divan kilamandı dengi heri bilind dengi dotma meyi. Jiber ku dvera u

Hejmara me ya WhatsApp-ı 0521-818-3018 0521-818-3018'de Hundikarın mesajı peyami kuaj merhabini visinin her vakitin Rupela me ya Instagram-ı ji TRT Kurdi Radyo Hesabı me ya fermi ya Hundikarın me takip ji bikin Mesajı peyami kuaj duye deri Jumere bişinin vak aplikasyona TRT dinle Le servi aplikasyonu ne tenelü Türkiye Le derva Türkiye ji Hundikarın stran uklami me Bername me le her deril her bajari Her welatî jî guhdarî bikin. Belê me bi hev re strana şîvan perwer nazê guhdarî bikin.

Evar baş tamaşavan necan bu xeratın berekranın TRT Kürdiye nüçen serekem dest pedikin rudan u geşedan endayı kuna var oje kavin emelivan binerin galuki can nüçe derket nefeş eme bevre bahsa oan bugün u binirfinin binin ser ekran ile gelo serena avin ku dest peke de derket nefeş ki canın em bevre beri xabidin va iro rojeke geleki giring bu laura civineke geleki giring naha tekirin derbari pevajoya Türkiye'ye be terörde naha çavi herkesi li beş tepeye laura jibo ku Türkiye edi be terör bebe u be avay ki re ku pek ev yekore şopandin lijne ya şopandine bi serokati ali kare sero komar Cevdet Yılmaz civina koya avul dike naha mijara serke jihelbet ya civine xabaten şopandina pevajoya fesih kirin u be çekkirin arayxısına teröriye gelewe ev çawa be şopandin be ev yek bi kijan re bazan be şopandin ev heme de civine de ten nirxandin eme beri xobidne qadeci helbet pişti ve disa magoti ro rojeke girin gelme beri xobidne hem muşu malaz gire laura beryanaha 1955 salan naha limdalaz gira muşe serfraziyeke gelekin mazın hat bedest xistin de salvagera ve serfraziye de limalaz gru xalate ve şahi u bernameyin geleki heja benkirin navaroje cidise gelek çaleki u bername hebun hevalin melurin ve giredanin meyen zindi jikade cicebibin atmosfer avur çavaya emeve eke cihelbet binin ser ekranı jikade. İşte ve nüçeye eme bere hobinne jiboz juanin me çıkası tişteke giring eme bahsa azmun evigin azmuna yekese edik qadiya tercih jihatin dayin u encamji diyar bun. Jibir şunda edi sereledane qide ve despe bikin iroji Lester internete online destekirin ye kese pişti ku encam diyar bun 703854 kez ne zaningan edi bici bun naha dora qaydin zaningan u pevajuya bici kirna cihin vale şubove ji pevajuya qaydan edi destekir qaydin elektronik ve hatta 26 tabağı yen li kampus anji ve hatta 28 tabağı devam bikin Mele mecbur ki beri hobidne meseleye ke dünya giring iro brasti rojeke geleki hejaye gelek meseleyen giringu hejat ede pekatin iro mevlude şeva mevlude ya kandila ve mevluda ve hamiyan ji piroz be işev de mevlude de ku peygamberi davi Hazreti Muhammed amevi id

dev Kenya bi Ronya Roger. Dem u dem der bastı bu bi derdi dünera. Cihan hoş bu bi bina güler. Hevalti dosti baş edişine de. Şehevdu hez bi gündü bi dünede. Tişti çune de du.

Digril paş çiyayın min Güjerek beruye evi Dükje her tişten min Güjerek beruye evi Dükje